0: Nani Day sen ve işte o taraf. Ben sana öyle. Control. Nani bir tek nasıl edişim.
1: Hı hı.